Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.